0: Okay, la, şöyle çağırıyorum.
1: Ne ola?
0: Ne ola?
1: Ne ola?
0: Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne ola? Ne